0: Kurallarda şartları Avtastar dükkanından satıp alıp C-Avtastar Çekit Geyici saytından buyurutma biriniz.
1: Bu şirketin dostkanın altında çoğup periydün, korpagandı yüründün, dostlardı taktım, canı özümü bolgun işenimim arttı.
0: Alim School, bul güçtü bilim beriyor. 21. ğılımdın gönümdörün önüktürüyor, cana ağır bir balığa bolgun kam kurduk. Toluk gündük mektep, kırgız cana oruz dildüğü klaslar. 1-den 5. klaslarga çeyin kavulalı ulanuğuda. Canı filial Zoom'dun canında, Abdurrahmanov köçüsü 175A, aksiya 15. yunga çeyin ulanat. Dari